0: Ama bazı nasıl zor oluyor? Diğer hanı tanı seseden beri kişi sakın sıkıntı yıldır. Ha.
1: Abone.
0: Kaya mo, benim sonuna bu mankan ki, ben sorum, doğuşu, naymansa doğunumuzun doğuşu bulduğu bir payı.
1: Abone ta, abone hamzak mani, tongtok mani, katok mani, abone ta hey ediba. Mokta di paya, maymu oku ya, ngay payu. Abo hai.
0: Ha, ten kangsa kampli kangsa mankan kasa te, mokta di paya ni de.
1: Ah, abu nana sen kari kari winayo, rasa toni ruo, abu haja, mula nang sama rokiri jak mana?
0: Oh, macam zara light aja. Gasu zara sahaja ni buku, zatanon zara.
1: Oh, neng rasa murok, nana musung ke pasai mana buku taku?
0: Abu nana sendi taki ni no, tak zon light taki tunggu, abu ni jasa pun tangsara kau mukmar sedih.
1: Tarjan.
0: Tarjan.
1: Dako, balai kena hambai. Aku kebunga korok salai ya. Hari kecing resap nung tangsa kenalai neng. Ani kenal nung sungsak pani nona tu. Kenal di sini syakah angka ba. Balai kena ang. Hanya katong piuka. Hanya tongtoka. Kenalai neng fadi. O kenal tu tak resap nung. Kaklai nung kenal tak zak bayan hanye. Ani kenal tak zak mani. O resap nung. O resap nung resap neng ka. Tujanai. Kek, abini orang sabun macam orang Jawa, paling kenal aja neng.